0: Ettin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
0: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Haber.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetildi.

0: yönetim kayyumuna devredildi. Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma kapsamında 4 farklı suçlamadan da tutuklandı. Türkiye'nin yılın ilk yarısında barajların doluluk oranları ve hidroelektrik enerji üretimi geçen yıla göre büyük artışla enerji arzında kritik bir seviyeye ulaştı. ABD ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." dedi.
1: Spor.
0: Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki son hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını söyledi. Türkiye kanat tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda A yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, atletizmin gelişiminde seyirci desteği belirleyici rol oynuyor. Tribünlerde ilginin artması yeni sporcuların atletizme kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri seyirci. Seyirciyi tribünlere çekmek için çalışıyoruz, dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6205 lira 83 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 89 kuruş, sterlin 63 lira 2 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.774 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo 5.
3: Gül güle güle devam ediyor.
2: Radyo 5.
4: Gül güle güle.
2: Radyo 5.

ve sıradan şeyleri kolay görmenin ve heyecanlı hale getirmenin bir yolu olabilir mi demiştim şarkıların öncesinde. Şimdi zevk molekülü olarak da bilinen dopaminden bahsedeceğim size. Hareket, motivasyon, işte ruh hali ya da dikkat süresi de dahil olmak üzere birçok vücut fonksiyonunda rol oynuyor. Yani bir şeyleri arzu etmemizi sağlıyor ve bize oturduğumuz yerden kalkıp bir şeyler yapma motivasyonunu veren de aslında bu arzu. Dopamin, zevk, işte memnuniyet ve motivasyon duygularını hissetmemizi sağlamakla sorumlu. Ve dopamin seviyesi bir şey yapmanın sonucunda bir ödül alacağımızı düşündüğümüz zaman da yükseliyor. Aslında sinir bilimcilerin fareler üzerinde yaptığı bir deney var. Dopaminin vücudumuza etkisinin ne kadar güçlü olduğunu da bize kanıtlıyor. Araştırmacılar farelerin beyinlerine elektrotlar yerleştirdikten sonra hemen yanlarına bir mekanizma da yerleştirmişler. Fareler bu mekanizmadaki kolu her çektiğinde araştırmacılar farelerin beynindeki ödül sistemini uyarmışlar. Sonuç olarak fareler kolu saatlerce tekrar tekrar çekmeye başlamışlar. İşte yemek yemeyi, hatta uyumayı bile reddetmişler ve yorgunluktan yere düşene kadar kolu çekmeye devam etmişler. Araştırmacılar bir süre sonra deneyi tersine çevirmişler. Beyin ödül merkezindeki dopamin salımını engellemişler. Bu sefer de fareler o kadar uyuşuk bir hale gelmişler ki su içmek için ayağa kalkmaya bile zahmet etmemeye başlamışlar. Hani o kadar ki fareler tüm yaşama isteklerini kaybetmiş gibi davranmışlar ama önemli olan nokta şu ki fareler yemek yemek veya su içmek için ayağa bile kalkamamışlar. Ama yemek veya su doğrudan ağızlarına verildiği zaman gayet tadını çıkarmaya da devam etmişler. Sadece kendilerinin bunu tek başına yapacak motivasyonu yokmuş yani. Komik olacak ama farelerin bu dopamin bağımlılığı bizim için de aynen geçerli. Şarkıların sonrasında devam

günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirebilir miyiz? Bundan bahsediyorum size. Az önce farelerle ilgili bir deneyden bahsetmiştim hatırlarsanız. Şimdi beynimiz aslında önceliklerimizi büyük ölçüde o eylemden ne kadar dopamin almayı beklediğimize göre sıralandırıyor. Mesela ödev yaparken az dopamin salgıladığımız için gerekli motivasyona bir türlü sahip olamıyoruz ve bunu arzulamıyoruz. Dolayısıyla beynimiz bize ödev yapmayı ertelememiz için türlü türlü oyunlar oynuyor. Ve size böyle dopamin salgılayacağınız diğer aktivitelere yönlendiriyor. Sosyal medyada gezinmek olabilir, alışveriş sitelerine bakmak olabilir, yemek yemek olabilir.

Olabilir de olabilir. En basit haliyle ucunda potansiyel bir ödül olduğunu düşündüğümüz herhangi bir aktivite veya eylem daha yüksek seviyelerde dopamin salgılamamıza sebep oluyor. Telefonla ilgilenirken, işte televizyon izlerken veya oyun oynarken yüksek dopamin salgılıyor olmamızın sebebi de tam olarak bu. Bu davranışın her birinde bir çeşit ödül beklentisi içine giriyoruz ve bu yüzden de sürekli olarak onlara çekiliyoruz. Böylece de bir dopamin salınımı daha deneyimlemek için kolu böyle tekrar tekrar aşağı çeken farelerden çok da bir farkımız kalmıyor aslında. Ne olmuş yani, bu bana zarar vermiyor ki diyor olabilirsiniz. Ya da bir şeyleri erteliyor, zorlaştırıyorsam da bu beni ilgilendirir diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet, ama sadece bireysel olarak bizleri ilgilendirdiği ve tamamen kendi seçimlerimizle alakalı bir şey olduğu doğru. Ama bize zarar vermediği doğru değil. Çünkü beynimiz yüksek dopamin salgıladığımız aktivitelerin bize zarar verip vermediği konusuyla hiç ilgilenmiyor. Yani tekrar o yüksek dopamini salgılayabilmek için bize yüksek dopamin salgılatan aktivite veya davranış neyse onu koşulsuz şartsız daha fazla istememizi sağlıyor. Mesela uyumak zorundasınız ama video izlemeye daldınız. Bir baktınız 1 saat olmuş, 2 saat olmuş, sonra 3 saat olmuş. Uykunuzdan feragat ettiniz. İşte tam da bundan bahsediyorum.

0: oluyorum o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Biliyor muydunuz? İster telefonda vakit geçirmek olsun, ister oyun oynamak olsun, ister sürekli yemek yemek olsun ya da televizyon izlemek olsun. Bunları veya bunlardan sadece birini yaparken bile insanlar yüksek dopamin salgılıyor. Bunun için de vücudumuz aşırıya kaçmamıza rağmen bu yüksek dopamin seviyesine alışıyor. Ve bu bizim yeni normalimiz haline geliyor. Bir dopamin toleransı geliştiriyoruz ve farkında olmadan kendimize zarar veriyoruz. Bugün Gülgüne Gül'le de günlük ve sıradan şeyleri erteleyerek daha heyecanlı hale getirebilir miyiz? Bunu konuşuyoruz. Şimdi sevdiğimiz aktiviteleri yaparken salgıladığımız dopamin seviyesiyle çaba, konsantrasyon ya da emek gerektiren diğer aktiviteler sırasında salgıladığımız dopamin seviyesinin uzaktan yakından alakası olmuyor. Böylece yüksek seviyelerde arzu hissetmediğimiz ve bir ödül alamayacağımızı düşünmediğimiz her şey bize yük gibi gelmeye başlıyor. Bu iş olabilir, az önce de söylediğim gibi ders çalışmak olabilir, zorunlu olarak yaptığımız her şey olabilir. Yani resmen dopamin bağımlısı haline geliyoruz ve yalnızca kendi kafamızda kolay ve eğlenceli olarak kodladığımız şeylere çekilmeye başlıyoruz. Aslında sadece kendimizi baltaladığımızı anladıysanız ve bu durumu düzeltmenin bir yolu olup olmadığını merak ediyorsanız dopamin detoksunu denemenizi öneririm size. Dopamin detoksu denilen şey aslında çok basit gözüken ama günümüz dünyasında uygulaması oldukça zor bir inziva yöntemi. Dopamin detoksu için öncelikle böyle tek bir gün seçmeniz ve uyarıcı aktivitelerin tümünü kendinize yasaklamanız gerekiyor. Yani işte telefon yok, bilgisayar yok, televizyon yok. Amaç yüksek dopamin salgılatan tüm bu uyarıcı aktivitelerden uzaklaşmak ve sıkıcılığı kabullenerek onu da kutlamayı öğrenmek. Her gün hemen hemen her saniye kullanmaya programlı olduğum, her şeyden uzak kalacağım bir senaryoda tüm gün ne yapabilirim ki dediğinizi duyar gibi oldum. Bir kaza sonrasında tek başınıza ıssız bir adaya düştüğünüzü hayal edin. Üstelik yemek, susuzluk, uykusuzluk, rahat edememe gibi problemleriniz de yok. Sadece sosyal medya erişiminiz yok. Sizi oyalayabilecek uyarıcı hiçbir program veya cihaza da sahip değilsiniz. Şu an size çok sıkıcı ve gereksiz gelebilir ama böyle bir durumda yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bir an durup etrafınızdaki güzellikleri görebilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Kendinizle baş başa kalıp biraz düşünebilirsiniz. Olan bitenleri tartıp hedeflerinizi kendinize hatırlatmak gibi pek çok faydalı şeyler yapabilirsiniz. Aynı zamanda sizi engelleyen herhangi bir uyarıcı olmadığı için

yaşandığı döneme ait çok eski tarihi bir kiliseye sahip. Adanın isminin kulaktan kulağa günümüze ulaşan hikayesi de şu şekilde. Bir zamanlar Akdamar Adası'nda Ermeni bir keşiş ve güzelliğiyle dillere destan bir kız yaşıyor. Bu güzel kızın adı Tamara. Adanın karşısındaki civar köylerden birinde yaşayan bir çobana aşık oluyor Tamara. Her gece çobanla buluşuyor. Çoban her gece Tamara ile buluşmak için adaya yüzüyor. Tamara ise yerini belli etmek için fenerle çobanı bekliyor. Bu durumu öğrenen keşiş kızının çobanla görüşmesini engellemek istiyor. Bir gece eline fener alıp adanın kıyısına iniyor ve sürekli yer değiştirerek çobanın yüzmekten yorulmasını sağlayıp gücünü yitirmesine sebep oluyor. Uzun süre yüzmekten gücü tükenen ve nefes nefese kalan çoban "Ah Tamara, ah Tamara" şeklinde Tamara'nın ismini sayıklayarak boğuluyor. O günden sonra adanın ismi "Ah Tamara'dan Akdamar'a" dönüşmüş. Türkiye'nin görülmesi gereken adalarından da biraz bahsetmek istiyorum bu hikayeden sonra size. Karadan uzak olunca ister istemez kendine has bir havası da oluyor adaların. Mesela Kalem Adası ile başlayalım mı İzmir'deki? Aramızda İzmir'in yazlık beldesi Dikili'yi duymayan yoktur değil mi? O zaman size Dikili'nin sevimli mi sevimli Bademli köyüne bağlı olan henüz turist istilasına uğramamış Kalem Adası'ndan bahsedeceğim. Ege'nin Maldivleri diye anılıyor Kalem Adası. Oldukça küçük bir ada. Arabanızı köyde bırakıp adanın teknesiyle adaya ulaşabiliyorsunuz. Otelin bünyesinde dalış ve su sporları öğrenebileceğiniz eğitmenlerin bulunduğu su sporları merkezi de var bu arada. Adanın Bademli tarafına bakan kısmına plaj konumlandırılmış. Diğer taraf Garip Adası'na bakan kısımsa tamamen bakir, yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda plajı. Böyle masmavi deniziyle yılın her dönemi gidebileceğiniz bir yer. Listenizi mutlaka ekleyin.

0: ve Gül'le devam ediyor.
1: Güzel adalardan bahsediyorum size. Sedir Adası'ndan da bahsetmek isterim müsaadenizle. Sedir Adası Ula sınırları içerisinde yer alan bir ada ama Marmaris'e yakınlığı sebebiyle orayla anılıyor. Adanın şu anki şekli, Marcus'un sevgilisi Kleopatra'ya olan aşkını ölümsüzleştirmek için dağa silüetini kazıtmasıyla oluşmuş. Adada bulunan bembeyaz kumlar da Mısır'dan getirtilmiş. Bu altın renkteki kumlardan Türkiye'de başka hiçbir yerde yok bu arada. Sedir Adası antik kenti ve ünlü Kleopatra plajıyla tanınıyor. Marmaris'ten gidiyorsanız yarım saat, bir saat arası önce arabayla Çamlık iskelesine gidip arabanızı park ediyorsunuz. Teknelerle gidiş dönüş bileti alıyorsunuz. Sedir Adası'na bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Akyaka'dan da tekneler kalkıyor. Şunu da eklememde fayda

Türkiye'nin en güzel adalarından bahsedeceğim demiştim ama yine zamanım çok azaldı. Son olarak Kekova'yı da araya sıkıştırabilirim. Kekova, Antalya'nın Demre ilçesi yakınlarındaki Kaleköy ve Üç Ağız açıklarındaki büyükçe bir ada. Üç Ağız koyundan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz adada böyle sessizlik, huzur, tarih ve mavilik bir arada harika gözüküyor. Antik çağda deprem sonucu sular altında kalan kalıntılar da dalış tutkunları için iyi bir seçenek olmuş ama tersane koyu hariç ada kıyılarında yüzmek ve dalmak yasaklanmış. Ada üzerinde yerleşim yok. Burada Bizans devrine ait bir kilise yapısı bulunuyor. Kazı yapılmadığı için tarihini bilemediğimiz bu adanın her tarafı kalıntılarla dolu. Tersane koyuna göre sağ tarafta denize batmış dükkanlarla sol tarafta batık şehrin su içindeki kalıntılarını görebiliyorsunuz. Kıyıyı takip ettiğinizde evlerin yarısının sulara gömüldüğünü ve merdivenlerin denize indiğini de görebiliyorsunuz. Böyle üzücü bir görseli var. Ayrıca denizin içinde temeller ve ev tabanlarını da görmek mümkün. Üç Ağız'dan bu bölgeye tur düzenleyen birçok teknede su altını izleyebileceğiniz cam pencereler de mevcut bu arada.

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.

Megastar Tarkan seslendirdi Aşk Gitti Bizden isimli şarkısıyla sanatçı günümüzü oldukça keyifli hale getirdi. En sevdiğiniz melodilerle beraberliğimiz devam ediyor ve şimdi ise Kıbrıs'ı sevilen ses buraya kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Katsana Bana.

0: Kalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.

Uzun yıllardır pop müziğe kazandırdığı birçok şarkıyla gerçekten başarısını günden güne arttıran isimlerden biri oldu. Zeynep Bastık'tan bahsediyorum. Misafir isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biriydi sanatçı. Ardından Saçağla burada Saz mı Caz mı isimli çalışmasını seslendiriyor.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09